0: Ya mukaddim, ya mukaddim, sen her şeyi varlığından önce takdir edersin. Sen her işin başını, ortasını ve sonunu bilirsin. Ben sevdiklerimi sen var ettikten sonra sevdim. Sen ise sevdiklerimi benden önce sevdin ve sevdiğin için var ettin. Ben kendimi sen var ettikten sonra bildim. Sen ise beni var olmamdan önce bilirdin. Uğradığım her yerde zaten sen vardın. Tanıdığım her yeni alemi başından beri tanırdın. Kalbimin ilk atışından önce bana yar idin. Ben kendimi sevmeye geç kaldım. Mukaddim sensin. Dilediğini dilediğine üstün kılarsın. Sensin mukaddim. Dilediğini öne alır, dilediğini sona bırakırsın. Önce yaptıklarımı, sonra yapacaklarımı bağışla. Başka ilah yok, ancak sensin Allah.
1: Ayşe'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Ya Resulallah, iki komşum var, hangisine hediye vereyim diye sordum. Kapısı sana daha yakın olana ver buyurdu.

0: KFM.
1: Sana şiirler yazıyorum. Kanatlansın diye içimden gözyaşları. Hüzün besteliyorum gökyüzüne. Yalnızlık durağında dudaksız ağlar gibi. Hüzün kafeslerinde tutsak. Beyaz güvercin, beyaz güvercin.

Sen böyle çaresiz kalmayacaktın. Kuruyan düşler gibi başında zülüflerin. Perişan çığlıklarla taşıyorum ahını. Duayı şahit tuttum acıya, üzülme sen. Sızıdır, yüreğindir mazlum beyaz güvercin. Daha kaç sabah güneşi görmeyecek? Kaç bin hüzün konacak noktasına kalplerin? Sevda bitimsiz sabır, tebessümler gücenik. Çekilsin istiyorum ışığı perdeleyen her şey. Kanadında mendil ıslak, beyaz güvercin, beyaz güvercin.

0: Sizin yeriniz burası.
1: Enes İbni Malik, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bir sahabi bulunuyordu. Bir başka sahabi yanlarından geçti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bulunan sahabi, "Ya Resulallah, vallahi bu adamı seviyorum," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sevdiğini ona bildirdin mi?" diye sorunca, "Hayır," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, "Git bildir," demesi üzerine, o sahabi ona yetişti ve, "Seni Allah rızası için seviyorum," dedi. O da, "Beni uğrunda sevdiğin Allah da seni sevsin," diye dua etti.

0: Birilerinde unutulmazlar arasında yer alır. Duydunuz mu?
1: Birilerin listesinde...
0: Ölseniz de ölmeyenler arasında yer alın. Siz bilirsiniz, bir şeyler üretin. Yarın ölüp gideceksiniz. Birilerin dünyasında iyi yer edinin. Hayrınızla, hizmetinizle, eğitiminizle, öğretiminizle, verdiğiniz terbiyeyle... Ölmeyenlerden olun. Ölen hayvan imiş, aşıklar ölmez. Yüzyıllarca sürsün sizdeki bu güzellikler, tamam? Allah-u Teala viladetiyle müşerref olacağımız güzeller güzeli peygamberimizin alnımızdan öpeceği kadar kaliteli ümmet eylesin.
2: Amin.
0: Allah-u Teala bizi ümmeti Muhammed'in maddi manevi derdine aktif duyarlı eylesin, aktif fiili duyarlı eylesin. Amin.

Ey ezelin ve ebedin, ey yerin ve göğün maliki olan Rabbim, İsmini isminin yanına yazdığın sevgilin, Habibin hürmetine yardım eyle, yardım eyle Muhammed ümmetine, yardım eyle Muhammed ümmetine.

0: www.mekkefm.com mekkefm.com.
1: Ya selam, ya selam. Sensin selam, sendendir selam. Emrini dinler ateş ki İbrahim aleyhisselam için serin ve selametli olur. İbrahim aleyhisselam gibi dostluğuna kabul eyle beni. İbrahim aleyhisselam gibi ateşi gül eyle tenime. Gül gibi ateşten çiçekler açtır ruhumda. Selamını şebnem gibi dokundur kalbime. Ya mümin, ya mümin. Sen hidayetini göndermezsen kalpler nasıl mutmain olur? Sen kalplere itminan vermezsen kim inandığından emin olur? Sen inandırmazsan kim mümin kalır? Hevamın tuzağına düşürme beni. Nefsimin eline bırakma beni. Öyle mümin eyle ki beni, pişmanlıklarım beni sana döndürsün.

Yatağımda yatarken rüyamda gördüm. Bir an üşüdüm, sandım ki annem gelecek. Sessizce üstümü örtecek. Dünyalara değişmedim, sıcak nefesiyle, yumuşacık elleriyle beni sevecek. Senden ayrılınca gönlüm yasla doldu anne. Bir gün kavuşursak, boynuna sarılıp da ağlarsam, bana kızma anne. İçimdeki hasreti, İçimdeki bu özlemi gözyaşlarım dindirsin annem. Gözyaşlarım dindirsin canım annem.

0: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke FM.
1: Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah sizin bedenlerinize ve yüzlerinize değil, kalplerinize bakar.

Ebu Said el-Hudri, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, minber üzerine oturmuş, biz de onun etrafında dizilmiştik. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Benden sonra size dünya nimetlerinin ve güzelliklerinin açılmasından ve onlara gönlünüzü kaptıracağınızdan korkuyorum.

0: Ya Alim, ya Alim, senin için bilmenin başı yoktur. Ben ancak sonradan bilirim. Senin bilmediğin bir an yoktur. Ben ancak bazen bilirim. Sen açık edip söylediğimi de bilirsin. Sen susup kendime sakladığımı da bilirsin. Unutup kendimden sakladığımı da bilirsin. Kendi kuyularıma aklımın iplerini salarım. Kendime aklım ermez. Sen beni benden çok bilensin. Kalbimin kuytularında el yordamıyla dolaşırım. Kendime kendim yetmez. Sen bana benden çok sırdaşsın. Bildiğimi bilenlerden eyle beni. Bilmediğimi bilenlerden eyle beni. Sana malum olan ayıp ve kusurlarımla utandırma beni.
1: Metin Yükselen Yeni Sesi, Mekke FM.

namazı terk eden adam dinini bitirmiştir. Harabede yaşıyor adam. وَمَنْ تَرَكَ فَقَدْ هَدَمَ الد۪ينَ Namazını bile bile terk eden kimse kendi dinini harabeye dönüştürmüştür. Allah niye yandı bizi? Huzurunda dikilmezsin, ikiye bükülmezsin, yere yapışmazsın, kıvrılıp ya Rabbi diye dua etmezsin. Niye Allah seninle beraber olsun ya? Niye? Niye?

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İmanı en olgun olan kimseler, ahlakı en güzel olan kimselerdir. En hayırlılarınız, hanımları için en hayırlı davranışta bulunanlardır.

Yasemin, Yasemin. Yâre açık yâre, yâre açmaya yâre ne hacet? Feryadım duyulur aşikâre, dile dökmeye ne hacet? Güllerim döndü hare, hare küsmeye ne hacet? Dil avare, dudak biçare, farelenmeye ne hacet? Ya basir, ya basir, körüm körlüğüme bile, körüm gördüğüme bile, körüm gösterdiklerine bile, vaat ettiğin cennetine bile körüm. Senin görmenle görür cümle gözler, aç gözlerimi.

Ümmü Seleme, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Ey Allah'ın Resulü! Eski kocam, Ebu Seleme'nin çocuklarına yaptığım harcamalarda benim için sevap var mıdır? Onları öylece muhtaç durumda bırakacak değilim ya, onlar da benim kendi çocuklarımdır, diye sordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Evet, onlara yaptığın harcamanın sevabı sana verilecektir.

Bunları bilin. Tesbihin sevabını konuşmak kolay. Camide kalmanın çok konuştum onları ben. Kolay. Hatim indirme, kaç hatmeler dualayayım, o da kolay. Şimdi uluslararası bir strateji söz konusu. Bunları bilmezseniz kusura bakmayın kaz gibi yolunursunuz. Ne konuşacaksınız? Nasıl bakacaksınız? Vay Putin de yumuşadı diyeceksiniz. Ondan sonra ikinci seansa geçecekler. Sizi diyor Allah dilleriyle, yazılarıyla, övgüleriyle idare ederler. Memnun etmeye çalışırlar. Ve tebe kulubun yüreklere basla. Geçici olarak bile söylediklerini dayanamayarak söylerler. Kurban olduğum Allah konuşuyor kardeşim. Bir psikolog, bir psikiyatrist, bir savaş muhabiri konuşmuyor. Allah Allah. Doğrusunu söylüyor. Bunların hepsi çıktı. Çıkmaya devam ediyor ama biz Allah'a evet demekte biraz zorlanıyoruz arkadaşlar. Kusura bakmayın. Sizi tenzih ediyorum.

0: Sizin yeriniz burası.
1: Ebu Necih İrbaz İbn Sariye, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, gözleri yaşartan, kalpleri ürperten çok tesirli bir konuşma yaptı. Ey Allah'ın Resulü! Bu nasihat, sanki ayrılmak üzere olan birinin öğüdüne benziyor. Bizlere tavsiyede bulununuz, dedik. Bunun üzerine, Allah'tan korkmanızı, başınıza Habeşli simsiyah bir köle bile olsa, onu dinleyip itaat etmenizi tavsiye ederim. Benden sonra içinizde hayatta kalanlar, pek çok ihtilaflar göreceklerdir. O zaman sizin yapacağınız, benim sünnetim ve doğru yolda olan Hülefâ-i Râşidînin sünnetine sarılmaktır. Bu sünnetlere sımsıkı sarılınız. Sonradan ortaya çıkarılmış bid'atlerden şiddetle sakınınız. Çünkü her bid'at bir sapıklıktır.

0: Ya Cebbar, Ya Cebbar, sen ki mağrurları gururlarına esir eylersin. Sen ki kibirlenenlerin boynuna kibirlerini tasma eylersin. Sen ki zor kullanıp zulmedenleri vicdanlarının pençesine hapsedersin. Bir sineği vasıta eyle de Nemrutlardan kurtar beni. Bir asayı vesile eyle de firavunlara galip getir beni. Ebabilleri gönder de Ebrehelerin fillerinden koru kalbimi. Nefsimin beni isyana zorlamasına izin verme. Aklımın beni saptırmasına geçit verme. Hep itaat üzere sabit kıl beni.
1: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke FM.

0: Mekke efem.
1: İsra suresi 82. ayet. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki o müminler için şifa ve rahmettir. Zalimlerin ise yalnızca ziyanını arttırır.
2: İbni Ömer'den, Allah onlardan razı olsun, bildirildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: haksız yere adam öldürüp haram kan akıtmadıkça mümin kişi için dininde ümit sahası açık olup Allah'ın rahmetini umması devam eder.

0: Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ilk evlendiği zaman Ayşe annemize, Ayşe annemiz sormuş yani her eş, çünkü onlar duymak ister, çünkü onların duyuları çok iyi. Yani biz görsel erkekler, kadınlar da duymak. Ayşe annemiz de diyor ya Resulallah beni nasıl seviyorsun, yani eş beni nasıl seviyorsunuz? Efendimiz de kördüğüm gibi buyuruyor. Şimdi bakın birinci gün bitti. 6-7 yıl sonra Ayşe annemiz ya Resulallah kördüğümden ne haber diye soruyor. Efendimiz de buyuruyor ki ilk günkü gibi. Yani unutmadım. Öylesine söyledim.
1: Ya Mukit, ya Mukit. Sen ki herkesin her ihtiyacını her an görüp gözetirsin. Sana ayandır her türlü niyet ve hareketim. Sen ki sonsuzluk istediğimi kalbime ilham edersin. Sana malumdur bütün dualarım ve isteklerim. Sen ki zayıf ve acizleri, yetim ve yoksulları kollayıp gözetirsin. Senin aşinandır acizliğim ve yetimliğim. Sen ki öncelikle yoksullara keremde bulunmayı seversin. Sana aşikardır sevapça yoksulluğum ve eksikliğim. Niyetlerimi güzelleştir. İhlasa eriştir beni. Ömrümü ebede bitiştir. Cennetine yerleştir beni. Yoksulluğumu rahmetine ayine eyle. Başkasına el açtırma. Günahlarımı gufranına bahane eyle, yüzümü kara çıkar.
2: Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendisine faydalı olmayan ve kendisini ilgilendirmeyen şeyleri terk etmesi, kişinin iyi ve güzel Müslüman olmasındandır.

Ayşe'nin, Allah ondan razı olsun, şöyle dediği rivayet olunmuştur. Bir gün beraberinde iki kız çocuğu olduğu halde bir kadın gelmiş bir şeyler istiyordu. Yanımda da tek hurmadan başka bir şey yoktu. Onu kadına verdim. Kendisi hiç tatmadan çocukları arasında bölüştürüp kalkıp gitti. Bu sırada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi. Olup bitenlere haber verince şöyle buyurdu. Her kime Allah kız çocuklarından verir de o da onlara iyi davranarak İslami bir terbiye ile yetiştirirse o kız çocukları o kimse için cehenneme karşı perde olurlar.

0: Dostluğun sesi sizin sesiniz.
1: Ya Muheymin, ya Muheymin. Sensin gariplerin sığınağı. Sensin kimsesizlerin dayanağı. Sensin hakkı himaye eden. Sensin aklımı aldanışlardan kollayan. Sensin ayağımı tuzaklardan kurtaran. Sen ki zayıfları kuvvetlilerin şerrinden himaye edersin. Mazlumların hakkını zalimlerden almayı vaat edersin. Sen ki benim en küçük, en önemsiz, en gizli arzularımı da bilir, bana merhamet edersin. Nefsimin aldatmalarına kanmaktan koru beni. Aşağıların aşağısına yuvarlanmaktan koru beni.

0: Muhammed.
1: Ebu Muhammed Cübeyr İbni Mut'im'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: akrabayla ilgisini kesen cennete giremez.

bunalımların, darlıkların zorlandığı, tıkandığı, artık ben burayı aşmam mümkün değil ya, ben bittim diyeceği yerde, yemin ederim Hazreti Muhammed buyuruyor ki, bu ezik yürekli, samimi, istiğfara yüklenen, içtenlikli Müslümana Allah her sıkıntıdan, her daraldığı yerden bir çıkış kapısı, bir yangın kapısı bulur. Yangın var, herkes yanar, sen o kapıdan çıkarsın. Herkes kül olur, sen İbrahim'in bahçesinde olursun. Haddini bil, haddini, kendine gel. Kaçırdığın sabah namazına rağmen ukalalık yapma piyasaya. Dünkü ağlattığın insanların, uykusunu kaçırdığın kişilerin, ocağına incir ağacı diktiğin kimselerin, daha gidip de kapısına helallik dileyemedin. Unuttun.

benden, kayıt bedenden, ayırma senden sultanım Allah. Al beni benden, kayıt bedenden, ayırma senden sultanım Allah.

kayıt bedeninden, ayırma senden sultanım Allah, al beni benden, kayıt bedenden, ayırma senden sultanım Allah. Allah Allah, ya bu ya Allah.

0: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke FM.
1: Gördüm nurlu geleceği rüyamda bir gece. Işıklar yağıyordu her tarafa sessizce. Ahenkle işleyen bir saat gibiydi işler. Bir bir silinip gitmişti asırlık teşvişler. İnsanlar birbirine yürekten bakıyordu. Somaki musluklardan kevserler akıyordu. Tertemiz çehreleriyle geçerken kutsiler, ümitlerimize birer fer salıp geçtiler. Yeni bir dünya kuruluyordu harıl harıl. Her taraf gökle yarışır gibi pırıl pırıl. Geçtikçe tekmil bu şimşek bakışlı yiğitler, anladık muştusu verilen zamanmış meğer. Geçtikçe tekmil bu şimşek bakışlı yiğitler, anladık muştusu verilen zamanmış meğer. Civanlar gördüm yüzlerinde gariplik rengi, hükmettim ki bunlar o ilk kutsilerin dengi. Dolaştım her tarafı usanmadan, bezmeden, ziya içenlere erdim bir ulu çeşmeden. Şükranla gerilip gezenler vardı kol kola, sonra teker teker ulaştı herkes, akıyor.

Seleme İbni Ekva, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Bir adam, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında, sol eliyle yemek yemişti de, Rasulullah ona, sağ elinle ye, buyurdu. Adam, kibirinden dolayı, yapamıyorum, dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, yapamaz ol, buyurdu. Hadisi rivayet eden Seleme'nin dediğine göre, o adam, kibrinden dolayı yapamıyorum demişti. Ravi der ki, Rasulullah'ın bu bedduasını alınca, elini ağzına götüremez oldu.''

Ya Muzil, ya Muzil, sana boyun eğişim en tatlı sevincimdir. Senin kapına gelmeyen sonsuz çaresizlikler içindedir. Sana muhtaç oluşum en büyük şerefimdir. Cevapsız bırakma beni.

Ebu Şüreyh, Hüveylid İbni Amr el-Huzai'den, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey Allah'ım! İki zayıfın, kadın ve yetimin haklarının yenmesinden insanları şiddetle sakındırıyorum.

Arkadaşlar, israf denilen haramdan uzak durun yeter. Ev hanımları, evinizi iyi elden geçirin. Son kullanma tarihi bitmesin. Kocanızdan kaçak korsan, çöpe atıp, üstünü kapatıp, sonra ağzını bağlayıp, son kullanma tarihine kadar kullanman için aynısından ısmarlaya, evini gözden geçirmeden, kilerine bakmadan, dolabın dibinde ne var ne yok araştırmadan, pörsüttüğün sebzeler, çürüttüğün meyveler, son kullanma tarihini kaçırdığın o nimetler senin kafana vurulacak, kafana indirilecek. Öyle ya.

0: Yüce Efem.
1: Ya Vacid, ya Vacid, varlığını anlatmaya var sözü yetmez. Varlar seninle vardır. Varlığını anlamaya varlığım yetmez. Varlık sana şükrandır. Varlığının öncesi yok senin. Önceler seninle vardır. Varlığına son yok senin. Sonralar seninle vardır. Varlığına bahane yok senin. An seninle vardır. Beni bensiz bırak.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah tüm varlıkları yarattığı zaman arşın üstünde bulunan kendi katındaki bir kitaba "Rahmetim gazabıma galip gelir" diye yazmıştır. Bir değişik rivayette "Rahmetim gazabıma galip oldu, üstün geldi" şeklindedir. Başka bir rivayette "Rahmetim gazabımı geçmiştir" şeklindedir.

0: www.mekkefm.com
1: mekkefm.com.
2: Übade İbn-i Samit'ten, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Kim Allah'tan başka gerçek ilah yoktur, yalnızca Allah vardır, ortağı yoktur. Muhammed Allah'ın kulu ve Resulüdür. İsa da Allah'ın kulu ve elçisi, Meryem'e bıraktığı kelimesi ve Allah tarafından verilen bir ruh olduğunu, cennetin ve cehennemin hak olduğunu tanır ve gerçektir diyerek şehadet ederse, hangi amel üzerinde olursa olsun, Allah mutlaka onu cennete koyar. Müslim'in başka bir rivayetinde, Allah'tan başka ilah yoktur ve Muhammed Allah'ın Resulüdür diye şehadet eden kimseye, Allah cehennemi haram kılar.

0: Ya mumit, ya mumit, ölüm uzak değil bedenden. Bilirim ki ölüm de senden. Faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim ben. Ölümüm son değil, başlangıçtır bilirim. Sonsuzluğa başlangıcımı iman üzere eyle ya Rabbi. Ya hay, ya hay. Her diri senden alır dirliğini. Diriliğimi diriliğine ayine eyle. Ölüm bile senin ihya etmenle diridir. Ölümümü ebedi hayata bahane eyle. Ya kayyum, ya kayyum. Yokluğa düşürme kalbimi. Yanında tut sevdiklerimi. Unutuşlara gömme yüzümü. Nazarında tut güzelliği.
1: Dostluğun sesi sizin sesiniz.

Seni de uyuşturdular, bak sabah namazında yoksun. Seni de uyuşturdular, bugün Kur'an'a elin değmemiş. Seni de uyuşturdular, sen de sarhoşsun. Açık mısın, örtülü müsün? Bu örtü kitabi mi? Edebin, hicabın, hayanın, Müslüman kişiliğinin bir dışa vurumu mu? Yoksa örtülü dişiliğin bir yansıması mı? Örtünenler! Allah için mi örtünüyor, bunun hesabını vereceksiniz. Kılanlar Allah için mi kılıyorsunuz? Vuruşanlar Allah için vuruşuyorsunuz? Konuşanlar Allah için mi konuşuyorsunuz? Hacca gidenler Allah için mi gidiyorsunuz? Verenler, infak edenler, kurban kesenler. Bunların hepsinin hesabı var. Allah için örtünün. Allah için konuşun. Allah için verin.

0: Sizin yeriniz burası.
1: Numan İbni Beşir, Allah onlardan razı olsun, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken dinledim dedi. Helal olan şeyler bellidir. Haram olan şeyler de bellidir. Bu ikisinin arasında halkın birçoğunun helal mi haram mı olduğunu bilmediği şüpheli konular vardır. Şüpheli işlerden sakınanlar dinlerini ve ırzlarını korumuş olurlar. Şüpheli şeylerden sakınmayanlarsa zamanla harama dalıp giderler. Aynen sürüsünü başkasına ait bir arazinin etrafında otlatan çoban gibi ki onların o araziye girmesi mümkündür ve tehlikelidir. Dikkat edin, her hükümdarın girilmesi yasaklanmış bir arazisi vardır. Unutmayın, Allah'ın yasak arazisi de haram kıldığı şeylerdir. Şunu iyi bilin ki, insan vücudunda bir et parçası vardır. Eğer bu et parçası iyi olursa, bütün vücut iyi olur. Eğer o bozulursa, bütün vücut bozulur. İşte bu et parçası kalptir.

0: Ya Ali, ya Ali, en güzel sıfatlar bile seni nitelemeye yetmez. Senin lütfunun şulesidir bütün güzel sıfatlar. En mükemmel vasıflar bile seni vasfetmeye yetmez. Senin cemalinin gölgesidir bütün mükemmel vasıflar. Sen her türlü tasavvurun ötesindesin. Sen her türlü hayalin üzerindesin. Sıfatlarına hayaller erişemez. Yüceliğine akıl sır ermez. Senin lütfunla ulviyet kazanır alemler. Senin tenezzülünle mertebeler kazanır insan, cin ve melekler. Aczime yüce kudretinle medet eyle. Fakrıma ulvi yakınlığınla imdad eyle. Sen ki içimin içinde olup bitenleri bilirsin. Yakınlığına al beni. Sen ki yüceler yücesisin. Senden başkasına boyun eğdirme beni.
1: Enes'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz.

Abdullah İbni Abbas'tan, Allah onlardan razı olsun, bildirildiğine göre, bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bindiği hayvanın arkasına binmiştim. Bana şöyle söyledi: "Ey genç! Sana bazı kaideler öğreteceğim. Allah'ın emir ve yasaklarını gözet ki, Allah da seni gözetsin. Daima Allah'ın rızasını her işinde önde tut ki, Allah'ın yardımını her an yanında bulasın. Bir şey isteyeceksen, Allah'tan iste. Yardım dileyeceksen, Allah'tan dile. Bil ki bütün insanlar toplanıp sana fayda temin etmeye çalışsalar, ancak senin için Allah'ın yazdığı faydayı sana ulaştırabilirler. Yine bütün insanlar sana zarar vermeye kalksalar, ancak Allah'ın senin hakkında takdir ettiği zararı verebilirler. Kalemler kaldırılmış ve kader defterinin sayfasındaki mürekkepler kurumuştur." Tirmizi dışındaki bir rivayette ise şöyle buyurulmuştur: "Allah'ın emir ve yasaklarını gözet ki, O'nun yardım ve desteğini daima karşında bulasın. Bolluk zamanlarında Allah'ın emirlerine bağlı kalmakla O'nu tanı ki, O da darlığa düşünce seni kurtarmak suretiyle seni tanısın. Bil ki senin hakkında yazılmamış olan bir şey senin başına gelmez. Sana takdir edilen de seni atlayıp başkasına gitmez. Bil ki yardım ve zafer sabırla beraberdir. Tasa ve sıkıntının peşinde ferahlık, güçlüğün ardında da kolaylık vardır."

0: Melik, ya Melik, kimsenin kimseye fayda vermediği gün hüküm senin. Gökler yarılırken sahibim sensin. Yıldızlar dağılırken sahibim sensin. Varlığım bana ait değil, varım yoğum senin. Elimde olanlar benim değil, sahiplendiklerim de senin. Yokluğa düşürme beni, an senin. Darlık verme kalbime, mekan senin.
1: Mekke efendim.

0: Ebu Yahya Useyd İbni Hudayr'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Ensar'dan biri, ey Allah'ın Resulü, falan kimseyi zekat memuru veya bir beldeye vali tayin ettiğiniz gibi beni de tayin etmez misiniz dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şüphesiz sizler benden sonra dünya işlerinizde başkalarının size tercih edildiği adam kayırma olaylarıyla karşılaşacaksınız. Bunlara sabredin ki havuz başında benimle buluşasınız buyurdu.
1: www.mekkefm.com mekkefm.com

0: Sevban'dan, Allah ondan razı olsun, şöyle rivayet edilmiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kim bana hiçbir kimseden bir şey istemeyeceğine dair söz verirse, ben de onun cennete girmesine kefil olurum, buyurdu. Bunun üzerine ben, söz veriyorum dedim ve hiçbir kimseden hiçbir şey istemedim.
1: Beni iyi dinle, beni kafanı kaldır ve iyi dinle. Ben şaka yapmıyorum. Vela tehinu vehen gevşeme demek, salma demek, kadercilik demek. Kadere inanmak ayrı şey, kaderde ne varsa o olur deyip yatmak ayrı şey. Allah her şeyi programlamıştır. Allah'ın kontrolü, bilgisi ve kontrolü ve programı dışında Allah'ın bilgisi, kontrolü ve programı dışında hiçbir şey olamaz. Bu kesin. Ama kaderde ne varsa o olur deyip Ağustos böceği gibi car car car car car car car car car böyle keyfine uygun yaşamak da yok. Neden bir Ağustos böceği rozet değil? Neden bir kelebek rozet değil de bal arısı rozettir? Neden bir karınca rozettir? Çalışkanlığı simgeliyorlar, üretimi simgeliyorlar. Hem de şifaül linnas diyor Allah, tüm insanlığa, gavuruna, Müslümanına ya, Allah'a evet ve hayır diyene eşit oranda şifa olduğunu Kur'an'ın resmen tescilli, İSL, İslam Standartları Enstitüsü'ne göre tescilli bir ürün sunuyor arı, bal arısı. Rozet oluyor, başta taşınıyor.
2: Ya Ehad, Ya Ehad. Varlığımın aynesidir yüzüm. Ondan okunur ehadiyetim. Yüzümün biricikliği senin eserin. Ya Samet, Ya Samet. Doğurmadın, doğurulmadın. Dengin yok, benzerin de haşa. Herkes sana muhtaç. Her şey sana muhtaç. Sen muhtaç değilsin hiç kimseye ve hiçbir şeye asla. Ben sahip olduğuma da muhtacım.

sahip olmaya da. Sen her şeyin sahibisin ama sahip olmaya bile muhtaç değilsin. Sana muhtaçlığım en büyük zenginliğimdir. Senden başkasına muhtaç eyleme beni. Senin dergahında fakrım en güzel vesilemdir. Senden başkasına el açtırma.

Ayşe, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendilerine acıdığı için sahabilerin iftar etmeksizin arka arkaya oruç tutmalarını yasakladı. Onlar da "Fakat sen iftar etmeden oruç tutuyorsun." dediler. Bunun üzerine Ayşe, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ben sizin gibi değilim. Çünkü Rabbim beni yedirmiş ve içirmiş vaziyette geceliyorum." buyurdular.

0: tek bir Allah vardır. Onun Resulü Hazreti Muhammed.
1: Ya Habib, ya Habib. Gizlim saklım yok senden, gayrısı halden anlar değil. Sakladıklarımdan sen haberdarsın, başkaları sırdaşım değil. Senin söylediğindir haber, başkaları derdim değil. Gaybın haberleri sana aittir. Hiçbir şey göründüğü gibi değil. İncecik sızılarımdan, ilk göz ağrılarımdan sen haberdarsın. Başkaları kalbimin sırlarına cahil. Dertlerim sana ayandır, başkaları dertlerime gafil.

Bedir gazasına katılan sahabilerden İtban İbni Malik, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir: ben kavmim Beni Salim'e namaz kıldırırdım. Benim evimle onlar arasında bir vadi bulunuyordu. Yağmur yağdığı zaman mescide gitmek benim için zorlaşıyordu. Bu yüzden Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldim ve şöyle dedim: ey Allah'ın Resulü, gözlerim zayıfladı. Yağmurlar yağınca dere sularla doluyor ve mescit tarafına geçmem zor oluyor. Bundan dolayı evime teşrif edip bir tarafında namaz kılsanız da ben de orayı namazgah edinsem dedi. Resulullah da bunu inşallah yaparım buyurdu. Ertesi sabah güneşin yükseldiği bir vakitte Ebu Bekir'le birlikte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana geldi. İzin istedi. İzin verdim, içeri girdi. Daha oturmadan evinin neresinde namaz kılmamı istersin buyurdu. Namaz kılmasını istediğim yeri gösterdim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada tekbir alıp namaza durdu. Biz de arkasında saf olup iki rekat namaz kıldırıp selam verdi. Biz de selam verdik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için hazırlanmış iç yağıyla pişirilen un çorbasını, hazireyi yemesi için alıkoyduk. Mahalle halkı peygamberin bizim eve geldiğini haber almalarıyla evde epeyce insan toplanmıştı. İçlerinden biri Malik İbni Duhşum ne yaptı? Onu göremiyorum diye sordu. Bir başkası da o Allah ve Resulünü sevmeyen bir münafıktır dedi. Bunu duyan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kimseye böyle deme. Görmüyor musun? O Allah'ın rızasını dileyerek la ilahe illallah diyor buyurdu. O adam Allah ve Resulü daha iyi bilir. Fakat ben Allah'a yemin olsun ki Mali'nin münafıkları sevdiğini ve onlarla konuştuğunu görüyorum dedi. Resulullah da bunun üzerine şöyle buyurdu: Allah'ın rızasını gözeterek la ilahe illallah diyen kimseye Allah cehennemi haram kılmıştır.

Allah'ın özel ikramına, özel kıyağına, özel lütfuna mazhar olacak 7 sınıftan birisi de gözlerini sadece bakmaya kullanmayan, yapamadığı, adam olamadığı, yanlışa bulaştığı için Allah'a karşı eziklik duyan, üzülen ve üzüntüden kimse yokken ağlayan gözler. Ağlayın, yükselsin sular, belki kurtulur gemi. Biraz da ağlamayı deneyin, gözyaşı cehennemi söndürür. Fazla kahkaha peşinden çok ağıt getirir. Allah-u Teala denge lütfetsin. Dünyanın bir tarafında kan gölünde yüzüyor, kimleri kahkaha denizinde boğuluyor. Allah orta nokta tebessüm nasip etsin. Doğu ve güneydoğumuza huzurlar versin. Alem İslam, Allah imdad eylesin.

Ebu Abdurrahman Abdullah İbni Mes'ud, Allah ondan razı olsun, şöyle der: şimdi ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yüzüne bakıp görür gibiyim. O peygamberlerden bir peygamberi hikaye ediyordu ki kavmi tarafından dövülüp yüzü kanlar içerisinde bırakılmış, fakat o yüzündeki hem kanı silmeye çalışıyor hem de "Ey Rabbim, kavmimi yaptıklarından bağışla. Çünkü onlar ne yaptıklarını bilmiyorlar." diyordu.

Ya Zahir, Ya Zahir, her şeyin yüzünde kudret ve rahmetiyle görünen sensin. Her şey kendini gösterdiğinden çok seni gösterir. Sen zahir olmasan ışık kör kalır. Seni görür gibi yaşamakla güzelleştir halimi. Senden başkası şahit olmaya değmiyor. Zuhuruna şahit olanlardan eyle beni. Seni anlatan kelimeler hiç bitmiyor. Ayetlerine şahit yaz beni. Gözlerim seni görmeye yetmiyor. Kalbimde görünür eyle kendini.

Mus'ab binmiş. Hem annesi hem de babası tarafından Kureyş'in asil ve zengin bir ailesine mensup idi. Zengin oldukları için gayet rahat bir hayat sürüyordu. Orta boylu, güzel yüzlü, nazik ve yumuşak huylu, son derece zekiydi, güzel konuşurdu. Güzel yüzlü ve zengin olduğundan Mekke halkı ona gıpta ile bakardı. Mekke'nin kızları onun yüzünü bir kere görebilmek için ardından ıslık çalarlardı. Peygamber Efendimiz bunun için Mekke'de Mus'ab'dan daha zarif, daha narin, daha güzel kimse yok idi. Saçları kıvrım kıvrım idi buyurmuşlar. İslamiyet'i kabul ettiği an hayatında birdenbire değişiklikler oldu. Eski servet ve zenginliğinin yerini fakirlik aldı. Ailesinin sevgili oğullarına yapmadığı eziyet kalmadı. Onu dininden döndürmek için evlerindeki bir mahzene hapsederek günlerce aç ve susuz bıraktılar. Arabistan'ın yakıcı güneşi altında ağır ve tahammülü zor işkenceler yaptılar. Fakat Mus'ab bin Ümeyr bu ağır ve acımasız işkenceler karşısında sabır ve sebat göstererek asla İslamiyet'ten dönmedi. Her seferinde bütün gücüyle haykırıyordu: Allah'tan başka tapılacak, ibadet edilecek ilah yoktur. Muhammed Aleyhisselam onun peygamberidir. İslamiyet'i kabul ettikten sonra Mekke'de sıkıntı ve işkencelere maruz kalan Mus'ab bin Ümeyr, Resulullah'ın izniyle iki defa Habeşistan'a hicret etti. Bir müddet orada kalıp her türlü sıkıntıya katlandı. Daha sonra dönüp Peygamberimizin yanına geldi. Onun bu gelişini Hazreti Ali Keremallahu Veç şöyle anlatır: Resulullah ile oturuyorduk. Bu sırada Mus'ab bin Ümeyr geldi. Üzerinde yamalı bir elbiseden başka giyeceği yoktu. Resulullah onun bu halini görünce mübarek gözleri yaşla doldu ve kalbin Allah-u Teala'nın nurlandırdığı şu kimseye bakın. Anne ve babası onu en iyi yiyecek ve içeceklerle besliyorlardı. Allah için bunların hepsini terk etti. Allah ve Resulünün sevgisi onu gördüğünüz hale getirmiştir buyurdu. Mus'ab bin Ümeyr zırh giydiği zaman Peygamberimize çok benzediği için müşrikler onu şehit edince Peygamberimizi öldürdüklerini zannetmişlerdi. Hazreti Mus'ab şehit olunca onun suretinde bir melek sancağı aldı. Mus'ab'ın şehit düştüğünden Resulullah'ın henüz haberi olmamıştı. İleri ey Mus'ab, ileri diye sesleniyordu. Bunun üzerine bayrağı elinde tutan melek geri dönüp Resulullah Efendimiz'e ya Resulallah ben Mus'ab değilim diye cevap verince Resulullah Efendimiz sancağı elinde tutanın melek olduğunu anladı. Bundan sonra Peygamber Efendimiz sancağı Hazreti Ali'ye verdi. Büyük sahabe Habbab bin Eret der ki Mus'ab bin Ümeyr Uhud'da şehit edilince kendisini saracak kısa bir hırkadan başka bir şey bulunamadı. O Mekke'nin en zengin ailesinin çocuğu. Hırkayı baş tarafına çektik, ayakları açıldı. Ayaklarını çektik, baş tarafı açıldı. Resulullah'a haber verdik. Resulullah Efendimiz baş tarafını hırkayla, ayaklarını da otlarla kapatınız buyurdu. Allah onlardan razı olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyorlar ki benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız hidayete erersiniz. Allah onlardan razı olsun.

Sabır senin nurundu, acı senin heybetin. Hasret senin aşkındı, Bilal'im ağlamadın. Siyah tenin gül kokardı, kara gözler nur saçardı. Acılar Hakk'a ulaştı, ağlamadın.

0: www.mekkefm.com mekkefm.com.
1: Numan İbni Beşir, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir. Ömer İbni Hattab, Allah ondan razı olsun, insanların sahip oldukları dünyalıkları ortaya koyarak şöyle dedi. Ben, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gün boyu açlıktan kıvranıp durduğunu, karnını doyuracak adi bir hurma bile bulamadığını gördüm.

yollara sular dökün, bahçelere müjdeler edin. Bahar kokuları geliyor, o geliyor, o. Ay parçamız, sevgilimiz, yarimiz geliyor. Yol verin, açılın, savulun, beri durun, beri. Yüzü apaydınlık, ak bak. Bastığı yeri ardında gündüzler gibi bırakarak, o geliyor, o.

Müslümana maddi manevi işkence ve eziyet eden kas katı kafir topluluğuyla onlara direkt endirekt destek veren, psiko destek sağlayan, alkışlayan, onaylayan olur izni Orta Doğu'da veriyorlar bugün. İsrail'e olur onay veren, izin veren birçok Yahudileşmiş Arap toplumu var. Toplumun liderlerini kastettim. Halka hürmetimiz var. Allah diyor ki o peygamber kadri Siyonistlerle aynı cehenneme tıkayacağım sizi, ben aynı cehenneme. Ben Allah olarak söz veriyorum. Sizi onlara göz kırpan, onları palazlandıran, destekleyen, onları güçlendiren, size dikkatli olun lütfen. Özellikle ekonomik konuda onların kesesine, kasasına giren mevzularda biraz daha seçici olun. Elinizde isimler olsun, rakamlar olsun. Çoluk çocuğa benzer şeyleri önerin. Size dikkat edin sevgili kardeşim.

0: Dostluğun sesi sizin sesiniz.
1: Ya Halık, ya Halık, sen ol deyince her şey oluverir. Ol de, olayım. Yarattıklarının arasında kalayım. Halk ettiğin gibi ahlaklanayım. Sen yarattın diye güzel olayım. Hep en güzel kıvamda kalayım. Ya Bari, ya Bari, ruhum senin elinde, bedenim sana emanettir. Yoklukta bırakma beni, karanlıkta bırakma beni, çirkinliğe daldırma beni, güzel eyle her halimi.
2: Ebu Musa el-Eş'ari, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sıkıntı içinde olan birileri geldiği zaman yanındakilere döner ve bu adama yardım ediniz. Sevap kazanırsınız. Allah peygamberinin dili üzerine yani o peygamberinin duası ve şefaati üzerine ne dilerse onu yerine getirecektir.

Bismillah her hayrın başıdır. Bil ey nefsim, şu mübarek kelime İslam nişanı olduğu gibi bütün mevcudatın lisan-ı haliyle virdi zebanıdır. Bu kelime öyle mübarek bir definedir ki senin nihayetsiz aczin ve fakrin, seni nihayetsiz kudrete, rahmete rapt edip Kadir-i Rahim'in dergahında aczi, fakri en makbul bir şefaatçi yapar. Madem her şey manen Bismillah der, Allah namına Allah'ın nimetlerini getirip bizlere veriyorlar, biz dahi Bismillah demeyiz.

0: ümmetin yükselen yeni sesi Mekke FM.
1: İbni Ömer'den, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Hepiniz çobansınız. Hepiniz güttüğünüz sürüden sorumlusunuz. Amir memurlarının çobanıdır. Erkek aile ve çocuklarının çobanıdır. Kadın da evinin ve çocuklarının çobanıdır. O halde hepiniz birer çobansınız ve hepiniz idareniz altında bulunanlardan sorumlusunuz."

ne sesinizi duyacak birileri var. Pencereler açılır, mekanlar gösterilir. Dönüş imkanı yok, çıkış imkanı yok. Orada serfiraz olanlar var. Orada alnı açık olanlar var. Orada kabrinde kabri rahmete dönüşenler var.

0: Ya Basîr, körüm körlüğüme bile, körüm gördüğüme bile, körüm gösterdiklerine bile, vaat ettiğin cennetine bile körüm. Senin görmenle görür cümle gözler, aç gözlerimi.
1: Ümmetin yükselen yeni sesi Mekke Efendi.

Elini sallasa 50'siyle yatıp kalkıyor. Özür diliyorum. Allah'a mudarasız, kitabına ve Habbine ilgisiz, firi bir tip. Diyor ki Allah, her yönden beni iyi dinleyin, beni iyi dinleyin. Tuzağa düştünüz, tupaya geldiniz. Kolay kandırılıyorsunuz. O da insan, bu da insan diyorsunuz. Değil. Allah buyuruyor ki, her yönden mükemmel ve çok hoşunuza giden bir erkek de olsa imanda sorun, ibadette sorun, ahlakta sorun ve La ilahe illallah Muhammedun Resulullah'ın kriterlerinde sorun varsa diyor Allah, sakın kızınızı vermeyin, kızsanız sevmeyin ve...

Ebu Hüreyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her günün sabahında yeryüzüne iki melek iner. Bunlardan biri, Allah'ım, malını Allah rızası için infak edene yerini dolduracak karşılığını ver. Diğeri de, Allah'ım, cimrilik edenin malını yok et diye beddua eder.

Adi İbni Hatim'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Rabbiniz arada bir tercüman bulunmaksızın mutlaka hepinizle konuşacaktır. O gün kişi sağına bakar, önceden gönderdiği hayırlı işleri ve sevabını görür. Soluna bakar, yine önceden işlediği kötülükleri ve günahları görür. Önüne bakar, önünde de sadece cehennemi görür. Öyleyse yarım hurmayla da olsa cehennemden korunmaya çalışınız. Hayırlı amellerinizi arttırınız.

Ya Hasib, ya Hasib. Emellerim hesaba gelmez, arzularım sayıya dökülmez. Defterimden yanlışlarımı çıkar ki hesabım kolay olsun. İhtiyaçlarımın en küçüğüne, hayallerimin hiçbirine elim yetişmez. Kalbimin sızılarını topla ki hesaba gelir bir duam olsun. Ya Kebir, ya Kebir. Cümle efkar dar kalır senin kibriyanı anlamaya. Cümle sözler sığ kalır senin büyüklüğünü anlatmaya. Bir seni büyük bilenlerden eyle beni. Büyüklüğünü bilmekle genişlet fikrimi. Kibriyanı anlayacak akılla donat beni. Celalini görmekle genişlet kalbimi.

Yıllarca çekilen çileler sona ermedi. Allah Resulü Mekke'den sonra Taif'te devam eder tebliğine. Ve nübüvvetin 11. yılı. Hazreti Peygamber 51 yaşında. Yanında Zeyd'le Taif yolunda. Allah Resulü tebliğine Taif'te devam eder. Belki bu şehrin insanları sözden anlar. Belki bir kişi de olsa Müslüman çıkar içlerinden. Bu umutlarla çıktılar yola. Yine dağlar, yine kızgın çöller geçtiler. Susuzluk son haddinde, cefalar son haddinde. Yeter ki İslam gelsin, yeter ki Müslümanlar çoğalsın. Canım kurban olsun diyordu Nebi. Ve gözlerini yummadan çıktılar Taif yoluna. Kiminle karşılaşsa, kimi görse bıkmadan İslam'ı anlatırdı. Ne yazık ki burada da anlamadılar onu. Yine alaylı sözler ve yine eziyetler. Kimse nasiplenmedi, kimse inanmadı ona. Bu da yetmedi, saygısızca, edepsizce taşlar yağdı üstüne. Burası Taif. Yağan yağmur değil, kızgın taşlardı. Bu taşlara maruz kalan Resulullah'tı. Hazreti Zeyd siper gibi Resulullah'ın

0: Dokunmayın. Allah aşkına yapmayın. Şanlı peygamberdir o. O fahri kainattır. Alın beni öldürün. Yeter ki ona ilişmeyin. Kimse dinlemedi onu. Kimse aldırmadı onun feryadına. Atılan taşlar Habibi Kibriya'nın mübarek ayaklarını kan içinde bıraktı. Alemler kan içinde kaldı. Taif cehennem gibi. Taif sokaklarına azap yağdı. Hazreti Peygamber'in yaşlı gözleri Ebu Talib'i arıyor. Ebu Talib olsaydı bunlar olmazdı. Kimse dokunamazdı ona. Kimse eziyet veremezdi. Sen ağlama ey Nebi. Ebu Talip'ten de güçlü Allah'ın var ya. Sen iste şimdi tersine dönsün dünya. Kaldır başını, gözlerini semaya dik. Bak, başının üstünde bir bulut, içinde Cebrail var, yanında dağlar meleği. Hepsi senden haberdar, hepsinde de sitem var. Ve en edepli şekilde sana sesleniyorlar. Ey Nebi, Taif halkının sana yaptıkları Rabbine malumdur. Ben senin emrine verildim. Şimdi sen emir buyur, Ebu Kubeys dağını başlarına yıkayım. Sen emret ya Resulallah, iki dağı birbirine geçireyim. Yeter ki sen iste, ben senin emrindeyim. Bütün kainat Resulullah'ın emrine verilmişti. O isteseydi Taif halkı helak olurdu. O isteseydi Taif yok olurdu. Ama o şefkat peygamberi, o rahmet peygamberi istemedi bunu. Ve mübarek ağzından merhamet dolu sözler döküldü. Hayır, ey Cebrail yapma. Evet, bunlar zalim, bunlar gaddar. Ama dilerim ki bunların neslinden mümin insanlar doğar. Öyle mümin ki yalnız Allah'a tapan ve ortak koşmayan. Ben bundan ümitliyim ve ben buna duacıyım. Ve müşriklerin hidayeti için Allah'a açılan eller. Ya Rab, bilmiyorlar. Bilselerdi yapmazlardı. Hidayet verecek olan ancak sensin. Ben ancak sana tevekkül eder, ancak senden yardım dilerim. Kusurlarımdan dolayı sana tevbe eder, sana sığınırım. Kan içinde kalan mübarek ayaklarla döndüler Taif'ten. Yazık ki içlerinden biri dahi imana gelmemişti. Hep alaya aldılar, hep üzdüler Nebi'yi. Kan içinde kalan başka bir mücahitse Zeyd bin Harise. Yaş dolu gözlerle Resulullah'ın yarasını sarıyor. Hep kederle, hep hüzünle süren bir aylık zorlu Taif yolculuğundan geri dönüyorlar Mekke'ye. Ve seneler sonra Hazreti Ayşe sorar. Ya Resulallah, Uhud harbinden daha kederli bir günün oldu mu? Sitemli bir cevap çıkar peygamberin ağzından. Taiflilerden gördüğümü Uhud harbindeki kafirlerden çekmedim. Ne kulun alaylı sözleri ne de yaptıkları eziyet yıldıramazdı müminleri. Onlar hala Allah'ın tebliğinde, onlar hala İslam'ın nöbetinde. Bir addas dahi olsa, bir çöl bedevisi dahi olsa anlattılar İslam'ı. Kimse çekilmedi bu sevdadan. Çünkü bu aşk Yüce Rahman'dan. Ebu Bekir'in sıdkı, Zeyd'in siper olan vücudu gibi. Herkes onun yolunda ve onun uğrunda.
1: Ümmetin yükselen yeni sesi Mekke Efendim.
2: Efendimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki Allah'ın 99 ismi vardır. Bunları ezberleyen cennete girer. Allah tektir, teki sever. Buhari ve Müslim.

0: Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah şöyle buyurmuştur. İzzet, şeref, yücelik ve kudret benim gömleğim, büyüklük benim elbisem sayılır. Bunlardan biri kendisinde varmış gibi davranan, bana ortak olmak isteyen olursa ona azap ederim.
1: Yahya bin Muaz Hazretlerine kardeşi bir mektup gönderir. Mektubunda der ki, üstadım, Allah Teala'dan duada üç dilekte bulundum. Birincisi, kutsal bir yerde yaşayıp ölmeyi istedim. Allah Teala Mekke'de yaşamayı nasip buyurdu. İkincisi, bir hizmetçim olmasını istedim. Allah Teala'ya daha iyi kulluk yapabilmek için. Yahya bin Muaz Hazretleri cevaben şöyle der. Kardeşim, kutsal bir yerde yaşamak istemişsin. Oysa ki kutsal bir yerde yaşamanın sana bir faydası olmayacak. Sen öyle yaşa ki yaşadığın yer kutsallaşsın. İkincisi, Allah'a ibadet etmek için Allah'ın bir kulunu kendine köle yapmışsın. Üçüncüsü ise beni görmeyi murad ediyormuşsun. Allah'a ulaşmaya bak. Çünkü Allah'a vasıl olduğunda bana ihtiyacın olmayacak.

0: Dostluğun sesi sizin sesiniz.
1: Ümmetin üstüne titreyen sensin. Müjdeci, uyaran, gel diyen sensin. Aşıktır sana ümmet,

Sen ki Resulullah'ın aslanıydın. Sen ki Hazreti Resulullah'ın yanı başındaydın. Sen ki Resulullah'ın sırt kardeşiydin. Sen ki şehitlerin başındaydın. Sen ki korku salıyordun müşriklerin kalplerine. Düşmanlık taslayanlar yüreklerine bir korku yağmuru, bir korku yangını salmıştın. Selam sana Hamza, ne kadar yakınız sana.

0: Fettah, ya Fettah.
1: Damla kadar da olsa sevabın, lütfeyle de cennetini aç bana. Şaşkın da olsa aklım, kerem eyle de sana gelen yolları aç bana.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu nakledilmiştir. Adamın biri başka bir beldedeki bir din kardeşini ziyarete giderken, Allah bu kimseyi gözetlemek için bir meleği görevlendirmişti. O kimse meleğin yanına varınca, melek "Nereye gidiyorsun?" diye sorar. Adam da "Şu köyde bir din kardeşim var. Onu ziyarete gidiyorum." cevabını verir. Melek "O kimseden bir menfaatin var da onu devam ettirmeye mi gidiyorsun?" dedi. Adam da "Yok, hayır. Ben onu sadece Allah rızası için severim. Onun için de ziyarete gidiyorum." deyince, melek, "Sen onu nasıl seviyorsan, Allah da seni öylece seviyor. Ben bu müjdeyi vermek için Allah'ın sana gönderdiği elçisiyim." dedi.

0: Tek bir Allah vardır. Onun Resulü Hazreti Muhammed'dir.
1: Hayırdır kumandan? Bu gözyaşları ölüm korkusundan mı?

peygamber duasında geçer adın. Ey Allah'ım, o senin kılıçlarından bir kılıçtır. Ona yardım et. Kaç yiğide nasip etti böyle bir duayı Allah. Dünyalara bedel bir ünvanın var. Seyfullah. Ebu Bekir'in şahitliği duyulur hala çöl semalarında. Analar Halid gibisini doğurmaktan acizdir. Ve bütün cenk meydanları buna şahittir. Bizans titrer heybetinden. İran diz çöker mecbur. Anadolu'ya İslam seninle yol bulur. Kaç zafer tattı bu ordu senin vesilenle. Mekke'de Uzza putunu yıkan senin bileklerindir. Sen ki cenk meydanında yürümeyi öğrenen. Sen ki kaç küheylana koşmayı öğreten. Sen ki zaferden başka kelime bilmeyen muzaffer kumandansın. Kaç kılıç kırıldı ellerinde bilinmez. Kaç mızrak boyun büktü zırhında bir ömür. Kaç savaşçıyı yolundan döndürdü bakışların. İşte bak, alnında her harbin izi var. Hayalinde bir ömür cihat denizi var. Zekan ile nice orduyu dağıttın. Dosta zafer türküsü düşmana ağıttın. Rüzgar mı koştu peşinden, sen mi estin öyle keskin? Kendini korumadın sarığını koruduğun kadar. Çünkü o sarıkta Efendimizin mübarek saçı var. Ve bir gün bir emir geldi. İnsanlar zaferleri senden biliyor ey Halid. Büktün boynunu. Seninle birlikte büktü boynunu Küheylan. Büktü boynunu sadık dostun, kılıcın. İtaat ettin, yürüdün. Ama şimdi gözlerinde bu yaşlar. Söyle ey kumandan, ölüm korkusundan mı?

Ben Halit. Kaç harp meydanında kovaladım şehadeti. Bak işte şu ihtiyar bedenimde. Kılıç değmedik, ok saplanmadık, mızrak dokunmadık, hiçbir yer kalmadı. Kaç dostumu uğurladım en büyük payeyle. Kaç cengaver yürüdü şehadet iklimine. Yanı başımda düştü kaç kahraman Allah deyip. Ama bana bir kez gülümsemedi Azrail. Ey Halit, hadi kalk gidiyoruz demedi şehadete. Ben son deminde ömrümün buna ağlıyorum işte. Aşık olduğum cihad ile toprağa düşmek varken bir döşeye uzanmış ölümü bekliyorum. Ağlıyorum ey dostum, ben buna ağlıyorum. Şimdi benden geriye bir kılıcım kalıyor ve bir de atım. Mezarımı işte bu kılıçla kazın. Kahramanlar hoşlanır çünkü kılıç sesimden ve atımı cihada aşık bir yiğide verin. Ey Halit, geriye bıraktığın atını hala yiğitler koşturuyor bilesin. Senden sonra çöller aşıldı, denizler geçildi, sancak düşmedi yere bilesin. Hala ufuk ufuk dolaşıyor sesin. Sen sarığında sakladın sevgilinin saçını, mukaddes emanet bildin. Şimdi yüreklerde yer açıldı o mukaddes emanete. Ve hala hiçbir yiğit yatakta beklemiyor ölümü. Ve hala hiçbir yiğit dönmek için gitmiyor gurbete. Şimdi yüreklerde yer açıldı o mukaddes emanete. Ve bugün hiçbir yiğit dönmek için gitmiyor gurbete.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın gönderdiği her peygamber mutlaka koyun gütmüştür, buyurdu. Bunun üzerine sahabileri, sen de mi güttün ya Resulallah diye sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet, Mekkelilerin koyunlarını Kararit denilen yerde güderdim, buyurdu.

0: Allah'ım, bu kulun senin yolunda çarpışarak şehit oldu. Ben buna şehadet ediyorum. Bu zat kimdi? Efendimizin cübbesini üzerine serecek neler yapmıştı? Medine-i Münevvere'nin dışında yaşayan ve çobanlık yapan bir sahabe efendimiz. Müslüman olduktan sonra kendisine getirilen ganimet mallarını aldığı gibi Efendimizin yanına gelmiş, "Bunlar nedir ya Resulallah?" demişti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de "Bunlar senin payındır." deyince de "Ya Resulallah, ben bu ganimet mallarını almak için Müslüman olmadım. Ben tam şuramdan bir okla şehit olmak için Müslüman oldum." demişti. Efendimiz de "Eğer sen doğru söylersen Allah da seni doğrular." buyurmuştu. İşte o doğru söylemiş ve Allah Teala da onu doğrulamıştı. Tam boğazından bir okla şehit olmuş, Resulullah'ın duasına mazhar olmuştu.
1: Ya Vahid, ya Vahid, kalbim her şeye bağlanır. Ayrılığın ardından ağlamaklıdır. Sen ki birsin, başkalarına koşturup yorma beni. Ruhum her gelene sevdalıdır. Gidenlerin gidişiyle yaralanır. Sen ki birsin, çoklukta bırakıp ağlatma beni. Kaygılarım bin türlü, korkularım dağlar kadar. Sen ki birsin, yokluğa düşürüp unutma beni. Sözüm kimseye geçmez, kuvvetim kıl kadar. Sen ki birsin, boynu bükük, çaresiz bırakma beni. Bir seni bir bilirim, işte kapına geldim, başkalarına bırakma beni.

0: Enes İbni Malik'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir mezarın başında, bağırarak ağlamakta olan bir kadının yanından geçmişti. Ve ona, Allah'tan kork ve sabret buyurdu. Kadın, geç git, çünkü benim başıma gelen senin başına gelmemiştir dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi tanıyamamıştı. Kendisine onun peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu söylediler. Bunu duyar duymaz peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kapısına geldi. Kapıda kapıcılar bulunmadığını gördü ve ben sizi tanıyamamıştım dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de asıl sabır felaketin ilk anında olanıdır buyurdular. Müslim'in rivayet ettiği başka bir rivayette ölen çocuğun üzerine ağlıyordu.
1: Sizin yeriniz burası.

0: www.mekkefm.com
1: Ya Adil, ya Adil, sensin zulme uğrayanların dayanağı, sensin mahzun kalplerin sığınağı, senin adaletindir sığındığım, senin mizanındır güvendiğim. Nefsime zulmetmekten koru beni, adaletine razı eyle nefsimi, eğrilmekten koru kalbimi, rızana göre ölçülendir beni, mizanında güzel eyle akıbetimi, kolay eyle sorgu sualimi, hesap verme inceliğiyle yaşat beni, zulmetmekten uzak eyle beni, zulme uğramaktan koru beni.
2: İbn-i Mesud, Allah ondan razı olsun, demiştir ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ki, sözünde, işinde doğru ve vahiy ile doğruluğu tasdik olandır. Bize şöyle buyurdu, sizden birinizin, yaratılışının başlangıcı olan temel maddeler, anasının karnında 40 günde derlenip toplanır. Sonra ikinci 40 günlük zaman içinde kan pıhtısı haline döner. Sonra o kadar müddet zarfında da bir et parçası haline gelir. Daha sonra Allah bir melek gönderir de ona ruh üfürür ve şu 4 şeyi yazması da emrolunur. O kimsenin rızkını, ecelini, amelini ve İyi bir kimse mi yoksa kötü bir kimse mi olacağı, kendisinden başka gerçek ilah olmayan Allah'a yemin ederim ki sizden biri cennetliklerin yaptığı işi yapar ve kendisiyle cennet arasında sadece bir arşın mesafe kalır. Sonra ana rahmindeyken yazılan hüküm öne geçer ve cehennemliklerin yaptıkları amelleri yaparak cehenneme girer. Yine sizden biri cehennemliklerin yaptıkları işleri yapar ve kendisiyle cehennem arasında bir arşın mesafe kalır. Sonra ana rahmindeki yazılan yazgının hükmü öne geçer ve o kişi cennetliklerin yaptığı işleri yapmaya devam eder ve cennete girer.

0: Hocam, siz İmam Rabbani Hazretlerinden örnek verdiniz. Ben özellikle konuyu hep muhabbete getirmek istiyorum. Çünkü eğer bir beyit ağırlıklı olarak anlaşılmamasına rağmen insanın gönlüne dokunuyorsa o bir ilaçtır. Ve ancak bu muhabbetle olabilecek bir şeydir. Yani 300 yıl önce söylenmiş bir söz canlılığını koruyorsa o...
1: Aşktan, muhabbetten başka bir şeyle izah edilemez yani.
0: Şimdi İmam Rabbani Hazretleri şöyle buyuruyor. Seven sevdiğine benzer. Bu sevenin elinde olan bir şey değildir. Sevginin gücüdür, muhabbetin gücüdür.

0: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke FM.
1: Şuara Suresi 80. Ayet. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hastalandığım zaman bana şifa veren O'dur.
2: Cündüp İbni Abdullah'tan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanlardan bir müfrezeyi, müşriklerden bir kavme göndermişti. Bunlar, müşriklerle karşılaşınca, müşriklerden bir adam, Müslümanlardan istediğine saldırıp öldürüyordu. Müslümanlardan bir kimse de, onun boş bulunacağı bir anı gözlüyordu. Bu kimsenin Üsame İbni Zeyd olduğunu konuşup duruyorduk. Üsame kılıcını çekip adamı öldüreceği sırada o kimse "La ilahe illallah, Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur" dedi. Fakat Üsame onu yine de öldürdü. Peygamber Efendimiz'e müjdeci geldi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona ordunun durumunu sordu. O da olup biteni kendisine haber verdi. Hatta Üsame'nin ve o adamın durumunu da anlattı. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Üsame'yi çağırdı ve ona "Adamı niçin öldürdün?" diye sordu. Üsame "Ya Resulallah, o adam Müslümanların canını yaktı, falanı filanı öldürdü" diyerek birkaç şehidin isimlerini saydı ve sözüne şöyle devam etti. "Ben onun üzerine yürüdüm. Kılıcı görünce "La ilahe illallah" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz "Öyle diyen adamı öldürdün mü?" diye sordu. Ben "Evet" deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "La ilahe illallah diyen adam kıyamet günü karşına geldiğinde ne yapacaksın?" dedi. Üsame İbni Zeyd "Ya Resulallah, Allah'tan beni bağışlamasını dile" dedi. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "La ilahe illallah diyen adam kıyamet günü karşına geldiğinde ne yapacaksın?" demekten başka bir şey söylemiyordu. Hep bu sözü tekrar ediyordu.

Ya Gaffar, ya Gaffar, gizli pişmanlıklarımı bilen sensin. Gözyaşlarıma değer veren sensin. Bilirim rahmet denizini bulandıramaz cümle günahlar. Rahmetinle arındır, bağışla beni.

Abdullah İbni Amr İbni As'tan, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: geçimini sağlaması gerekenleri ihmal edip onlarla ilgilenmemek kişiye günah olarak yeter. Müslim'in diğer bir rivayetinde ise

0: şöyledir. Bakmakla yükümlü olduğu kimselerin nafakasını kısıp vermemek, günah olarak bu kişiye yeter.
1: Nurdan çehrendeki bu nikap da ne? Güneşlere taç giydiren ışıkken, hep hicranla bunca yıl, bunca sene, geçmiş gidiyor baharlar beklerken. Doğ ruhlara arştan gelen bürhanla, inlet dört bir yanı altın sadanla, hayat üfle sihirli raihanla, hak adına üfül üfül eserken. Konuş ki hatipler haddini bilsin, ilahi nefhanla ruhlar dirilsin, erilecek zirvelere erilsin, başlamış göklerde bunu dilerken. Ey mukaddes kitap, ey ezeli nur, ey iklimi ziya etrafı huzur, son demde bir kere daha ne olur, ağar ışık karanlığı boğarken. Bahar olmasa da sonbahar olsun, cihanlar tekmille avazınla dolsun, yeniden namın her yanda duyulsun, şu fani ömürlerimiz biterken.
2: Ümmetin yükselen yeni sesi, Mekke Efendi.

Bismillah her hayrın başıdır. Bil ey nefsim, şu mübarek kelime İslam nişanı olduğu gibi bütün mevcudatın lisan-ı haliyle virdi zebanıdır. Bu kelime öyle mübarek bir definedir ki senin nihayetsiz aczin ve fakrin seni nihayetsiz kudrete, rahmete rapt edip Kadir-i Rahim'in dergahında aczi, fakri en makbul bir şefaatçi yapar. Madem her şey manen Bismillah der, Allah namına, Allah'ın nimetlerini getirip bizlere veriyorlar, biz dahi Bismillah demeyiz.

kaldığımı, çaremin tükendiğini, insanların beni hor gördüğünü sana şikayet ediyorum. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi, sen gerçekten merhamet edensin. Beni kime bıraktın? Beni bir yabancının eline mi ittin? Yoksa bana zulmedecek bir düşmanın eline mi saldın beni Allah'ım? Allah'ım, senden bana bir gazap gelmesin de ben bu başıma gelenlere razı. Yine de sen bana bir afiyet verir, bu dertlerden beni kurtarırsan bunu da hoş karşılar. Ey Rabbim, görevimi yapamadım diye senden bana bir gazap inecek, başıma bir felaket gelecek olursa ben yine senin dünyayı ve ahireti aydınlatan yüzünün nuruna sığınırım. Beni himaye edecek sensin Allah. Sen bu görüntüden hoşnut isen benim hiçbir şikayetim yok. Zaten senden başka hiçbir güç ve kuvvetim de yok.

Bera İbni Azib'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Medineli Ensar Müslümanlar hakkında şöyle buyurdu. Ensarı, Medineli Müslümanları ancak mümin olanlar sever. Onlara ancak münafık olanlar kin besler, buğz eder. Onlara düşmanlık edip buğz edene de Allah buğz eder ve nefret eder.

Ya Kuddus, sensin Kuddus, kutsiyet sendendir. Bundan öte laf olmaz. Sen dilemezsen hiçbir şey pak sayılmaz. Gönlüm sana yönelmedikçe saf olmaz. Kanımı her nefeste temizlediğin gibi nefsimi arındırıp pak eyle. Temizlenenlere muhabbet edersin, gönlümü muhabbetinle temizle.

Ya Resulallah, ümmetin perişan, ümmetin sensiz şimdi. Gel, gel de kurtar bizleri ya Resulallah. Gözümüzdeki yaşları sil, tut ellerimizden, tut ve bizleri çıkar bu günah derisinden. Seni özledik, seni özledik ya Resulallah. Gel ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Gel, gel ya Resulallah.

0: Tek bir Allah vardır. Onun Resulü Hazreti Muhammed.
1: Enes'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: din kardeşin zalim de olsa, mazlum da olsa ona yardım et. Bir adam, ya Resulallah, kardeşim mazlumsa ona yardım edeyim. Ama zalimse ona nasıl yardım edebilirim? Söyler misiniz? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de, zalimi zulüm yapmaktan alıkorsun. Zulmüne engel olursun. İşte bu ona yardım etmektir, buyurdu.

Efendim, hiç solmasaydı güneşe ışık salan yüzün ve gül kokulu o yüzünde karar kılmasaydı hüzün. Efendim, önce annemden öğrendim adını. Annemden öğrendim annesiz kaldığını. Önce o gösterdi parmağınla ikiye bölünen ayı. Önce ondan öğrendim adını duyunca ağlamayı. Ondan öğrendim Halime'nin yurdunda, misafiri olduğun evin bahçesinde ellerini çırparak koşarmışsın, uçarmış kuşlar. Bilmem ki o bahçe hala seni bekler mi? Efendim, o gün seninle oynayan kuşlar mıydı, melekler mi? Neccaroğullarının yurdunda, Adi bin Neccar'ın havuzunda yüzmeyi öğrenmişsin. Ondan öğrendim. Gölgesi olmayan tek çocuk senmişsin.

Efendim, annemden dinledim sınırsız şefkatini. Ordunla birlikte çölde yürürken yavrularını emziren bir köpek görmüşsün. O ürkmesin diye başına bir nöbetçi dikmiş, ordunun yönünü değiştirmişsin. Annemden dinledim efendim. Medine-i Münevvere'de bir bahçeye girmişsin. Deve seni görünce yavaş ve ürkek yanına sokulmuş. Sanki kulağına bir şey söyler gibi durmuş. Sahibini sormuşsun. Sonra buyurmuşsun: "Deve bana sahibini şikayet ediyor. Hem az yiyecek veriyor, hem de çok çalıştırıyormuş." Efendim, hiç solmasaydı güneşe ışık saran yüzün ve gül kokulu o yüzünde karar kılmasaydı hüzün.

0: Ya Rakib, Ya Rakib, ömrümün her anında seni anmak dilerim. Lakin halim el vermez unuturum. Kalbime zikrini yerleştir, uyandır beni. Ölüm anımı seni anarak yaşamak isterim. Lakin mecalim yetmez, susarım. Dualarımı katına eriştir, yandır beni. Hesap günü seni razı etmeyi arzu ederim. Lakin sevabım yetmez, korkarım. Yaptıklarımı hayra eriştir, iyilerle andır beni. Ya Mucib, Ya Mucib, arza hacet yok, halim sana ayandır. Söze gerek yok, sessizliğim sana beyandır.
1: Metin yükselen yeni sesi, Mekke Efendi.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: bir kimse bir hastayı veya Allah rızası için din kardeşini ziyaret edip halini hatırını sorarsa, ona bir melek şöyle seslenir: ne mutlu sana, ne güzel yolculuk, cennette kendine bir yer hazırladın.

İnsanoğlu beşikte doğmasından, eşikte büyümesine, at üstünde eğer dövmesinden, ak kefenle kara toprağa girmesine dek hep imtihanladır. Yüce Allah ayeti kerimede buyurur ki, her nefis ölümü tadacaktır. Sizleri bir imtihan olarak kötülük ve iyilikle deneyeceğiz. Hepiniz de sonunda bize döndürüleceksiniz.

0: tasalanma yiğidim. Zaman bizden yanadır. Külümüzden yükselen duman bizden yanadır. Son durak, son ilahi ferman bizden yanadır. Dünya düşman olsa da iman bizden yanadır. Kapıları açacak coşkun bir niyaz kaldı. Ufka bir bak yiğidim, inkılaba az kaldı.
1: Ebu Ümame Suday İbni Aclan'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Ey Adem oğlu, ihtiyacından fazla olan malını sadaka olarak vermen senin için hayırlıdır. Onu tutman da senin için şerli ve kötüdür. İhtiyacına yetecek kadarını elinde tutmandan dolayı kınanıp ayıplanmazsın. Harcamaya evvela geçimini üstlendiklerinden başla. Veren el, alan elden üstündür.